0: Efem in ısırmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Holdberg Variationer, Katarume Scott Rossa, Klavesin.